شال ما شال مسكتك كردونه جقبل اجبي

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Venk.

sırtına vur sırtına. Dostun olan vur sırtına. Madem ki ben kaldıramam derdimi al vur sırtına.

ne fayda Kefen beyaz ah ne fayda Bir hayna yaş dökersin kadrin bilmez ah ne fayda Bir hayna yaş dökersin kadrin bilmez ah ne fayda

vurma hatırımı, yere vurma hatırımı, sana kah be meydan kalır. Yere vurma hatırımı, yere vurma hatırımı, sana kah be meydan kalır. Kalan kalır, kalan kalır, giden gider, kalan kalır.

0: Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz.
1: Bekarım gibi.

0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
1: Radyo Ve.

0: Oh no.
1: Someone's art project, maybe?
0: All the way out here?
1: That's weird. Nightmare
2: fuel. Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Dolly. Macy yoğun bir ormanda yürüyüş yaparken parçalanmış bir ilişkiyle boğuşmaktadır. Evlilikte kalıcılığa dair içsel tereddütü, çatlak seramik maskeli iri bir figürün gerçekliklerini paramparça etmesiyle ortadan kalkar. Bir çocuk odasının grotesk bir parodisine hapsolmuş halde uyanan Mercy, iradesinin elinden alındığını fark eder. Esir alan kişi, mama sandalyeleri ve beşikler içeren bir role tam bir boyun eğme talep eder. Bedensel sakatlanma tehdidiyle karşı karşıya kalan Mercy, canavarı yatıştırmak için çocuksu bir itaat maskesi takar. Bu hayatta kalmanın bedeli, kalıcı bir ruhsal durum haline gelme tehdidi taşıyan bir çaresizliği taklit ederken, fiziksel olarak aşağılanmaya doğru acı verici bir iniş olur. Korku türündeki filmin yönetmenliğini Rod Blackhurst yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Sam William Scott ve Ethan var. İyi seyirler. A wonderfully violent backwards slasher. The scariest movie yet in the Great Chainsaw Massacre tradition. Cinevision.

0: Reklamlar.
1: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: No Wing, Wing'e şimal.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

Ne kadınlar sevdim zaten yoktular. Yağmur giyerlerdi sonbaharla bir. Azıcık okşasam sanki çocuktular. Bıraksam korkudan gözleri sislenir. Azıcık okşasam sanki çocuktular. Bıraksam korkudan göz

elimden tuttular. Uzak fısıltılar içimi ürpertir. Sanki gökyüzünde bir buluttular. Nereye kayboldular şimdi kim bilir. Sanki gökyüzünde bir buluttular.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: I was kissing my wife, playing with my dog, wondering every day how I got so lucky.
1: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Köpek ve Yıldızlar. Kıyamet sonrası bir dünyada bir virüs insanlığın çoğunu yok etmiş ve hayatta kalanlar Rupert adı verilen başıboş leş yiyiciler tarafından terörize edilir. Hick, karısı da dahil tanıdığı herkesi öldüren gripten kurtulan bir pilottur. Köpeğiyle birlikte küçük, terk edilmiş bir havaalanının hangarında yaşayan Hick'in tek komşusu silahlı eski bir deniz piyadesidir. Hick bazen 1956 model Cessna'sıyla balık tutup her şeyin eskisi gibi olduğunu hayal ederek yola çıkar. Telsizine rastgele bir yayın geldiğinde ses biraz daha uzağa uçarsa daha iyi bir hayatın var olabileceği umudunu içinde yeşertir.
0: There's gotta be something better than this.
2: The dream.
0: Can we help him?
2: Yeah.
0: We have to stay alive.
1: Dram, gerilim ve macera türündeki filmin yönetmenliğini Ridley Scott yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Jacob Elordi, Margaret Qualley ve Josh Brolin var. İyi seyirler.
0: What do you expect to find? Happy people everywhere. The world that was doesn't exist.
3: Cinevizyon.

0: Reklamlar. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Bitlis'te Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis'te Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Dicle kente çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 2120.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: Radyo

Venk Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Demokratik Kurumlar Platformu'nca 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüş sonrasında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, barış bu coğrafyada demokrasiyi gerçek anlamda kurmak demektir. Barış aktif bir iradedir. Barış kararlılık ve cesurca inşa edilecek bir şeydir dedi. Meclis İzleme Komisyonu'nun 1 Ekim'den sonra kurulmasını beklediklerini belirten Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıçkoç Yiğit, komisyon için teknik ve ön hazırlık aşamasına ihtiyaç olduğunu söyleyerek MGK kararının beklenmemesi gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamındaki temaslarının ardından yurda döndü. İstanbul Silivri açıklarında iki Türkiye bayraklı yük gemisi çarpıştı. Temasın koptuğu Tuğberk İmamoğlu adlı gemideki 10 mürettebata ulaşmak amacıyla operasyon başlatıldı. Alihan Kuriç suç örgütü soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e yurt dışına çıkış yasağı verildi. Gülistan Doku soruşturmasında 5. dalga operasyonunun ardından tutuklu sayısı 30'a yükselirken Gülistan Doku'nun eski erkek arkadaşı Zaynal Abarakov yeniden ifade verdi. Abarakov, Erzincan'daki cezaevinden Dersim'e getirilerek yaklaşık 4 saat sorguda kaldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yunanistan Adalet Bakanı Yorgos Floridis ile video konferans yöntemiyle görüştü. Görüşmede adli yardımlaşma, sınır aşan organize suçlarla mücadele ve suçluların iadesi ele alınırken, Gürlek, Yunanistan'da bulunan çeşitli suç örgütü elebaşlarının Türkiye'ye iadesini talep ettiklerini açıkladı. Bağımsız Maden İş Sendikası, 7 gündür tutuklu bulunan örgütlenme uzmanı Başaran Aksu'nun tutukluluğunu protesto etmek amacıyla dün saat 17 itibariyle açlık grevine başladığını duyurdu. ABD'nin İran'a dönük saldırılarının yeniden başlamasının ardından Brent petrol fiyatları 95.40 dolara çıkarken küresel piyasalar sert düşüş yaşadı. Trabzonspor, Ahmetspor karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayırdı. Ahmetspor, Trabzonspor maçının ardından Yirasol, David Bates ve Umut Meraş'ın sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi. Kas yaralanması tespit edilen sorun yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Yapılan tetkiklerde Bates'te de ödem ve zorlanma, Meraş'ta ise gerginlik tespit edildiği paylaşıldı. Urfa'nın Siverek ilçesinde Siverek-Diyarbakır Karayolu'nun 30. kilometresinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Araç sürücüsünün kendi imkanlarıyla müdahale ettiği yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Mersin Tartus'ta sulama kanalına düşen 9 yaşındaki Mazin Halaf boğularak yaşamını yitirdi. Kardeşi 6 yaşındaki YH ise yurttaşlar tarafından sudan çıkarıldı. Yoğun bakımda tedavi gören çocuğun hayati tehlikesi sürüyor. ABD, İran'ın güneyinde bulunan Sirik kenti yakınlarında bir düğün yerini bombaladı. Saldırıda biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, hava yolu şirketlerine Rusya'nın hava sahasının artık güvenli olmadığı uyarısını yaparak Rusya'nın hava sahası fiilen kapanacak iddiasında bulundu. Şam hükümet güçlerine bağlı 300 kişilik bir güç Heseke'ye geçti. Valilik ve devlet kurumlarının güvenliğini sağlayacağı iddia edilen bu birlikler Heseke'ye geçerken tekbirlerle sloganlar atması Kürtler tarafından endişeyle karşılandı. Haseke Vali Yardımcısı Ahmet Hilali, kente giren Suriye hükümet güçlerinin Kamışlo ve Derik dahil olmak üzere tüm Haseke vilayetine yayılacağını açıkladı. İran devrim muhafızları ABD'nin İran'daki saldırılarını misilleme olarak İran Erbil kentindeki ABD üslerine füze ve İHA'larla saldırı düzenlediğini açıkladı. İran, bazı tesis ve ekipmanların imha edildiğini öne sürdü. İran Bahreyn'de de ABD üslerine drone saldırıları düzenledi. Saldırılar sonrası büyük duman bulutları oluştu. Süleymaniye'nin Şarbajer ilçesine bağlı Zale Ovası'nda kavun festivali düzenlendi. Festival sayesinde Kürdistan bölgesinde yetişen birçok kavun türünün tanıtılması için imkan sağlandı. Nepal'de buzul çökmesinin tetiklediği sel ve heyelanların ardından bilanço ağırlaşıyor. 1114 kişinin hayatını kaybettiği felakette 3916 kişi hala kayıp. Arama kurtarma ekipleri enkaz ve çamur altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor. Bazı bölgelerindeki hava sıcaklıkları şöyle:
Diyarbakır 37 derece, Elazığ 33 derece, Mardin 34 derece, Van 26 derece, Urfa 37 derece, Muş 31 derece, Şırnak 33 derece, Batman 37 derece, Hakkari 29 derece, Bitlis 27 derece, Siirt 35 derece, Adıyaman 37 derece. Döviz kurları: Dolar 48.30, Euro 55.97, Altın 6678 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Radio Wang. Radio Wang.

0: Radio Wen.
1: Efendim ben kamuoyunda en yetkili azam bir açıklama yapacağım. Ben bu konuda defalarca birimlerimize gerek talimatları vermişim ama son derece hassas bir konuda. Ben bu konuda halkımıza galeyana gelmeniz için provokasyon konusunda son derece...

Venk Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Demokratik Kurumlar Platformu'nca 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüş sonrasında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, barış bu coğrafyada demokrasiyi gerçek anlamda kurmak demektir. Barış aktif bir iradedir. Barış kararlılık ve cesurca inşa edilecek bir şeydir dedi. Meclis İzleme Komisyonu'nun 1 Ekim'den sonra kurulmasını beklediklerini belirten Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıçkoçyiğit, komisyon için teknik ve ön hazırlık aşamasına ihtiyaç olduğunu söyleyerek MGK kararının beklenmemesi gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamındaki temaslarının ardından yurda döndü. İstanbul Silivri açıklarında iki Türkiye bayraklı yük gemisi çarpıştı. Temasın koptuğu Tuğberk İmamoğlu adlı gemideki 10 mürettebata ulaşmak amacıyla operasyon başlatıldı. Alihan Kuriç suç örgütü soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e yurt dışına çıkış yasağı verildi. Gülistan Doku soruşturmasında 5. dalga operasyonunun ardından tutuklu sayısı 30'a yükselirken Gülistan Doku'nun eski erkek arkadaşı Zaynal Abarakov yeniden ifade verdi. Abarakov, Erzincan'daki cezaevinden Dersim'e getirilerek yaklaşık 4 saat sorguda kaldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yunanistan Adalet Bakanı Yorgos Floridis ile video konferans yöntemiyle görüştü. Görüşmede adli yardımlaşma, sınır aşan organize suçlarla mücadele ve suçluların iadesi ele alınırken, Gürlek, Yunanistan'da bulunan çeşitli suç örgütü elebaşlarının Türkiye iadesini talep ettiklerini açıkladı. Bağımsız Maden İş Sendikası, 7 gündür tutuklu bulunan örgütlenme uzmanı Başaran Aksu'nun tutukluluğunu protesto etmek amacıyla dün saat 17 itibariyle açlık grevine başladığını duyurdu. ABD'nin İran'a dönük saldırılarının yeniden başlamasının ardından Brent petrol fiyatları 95.40 dolara çıkarken küresel piyasalar sert düşüş yaşadı. Trabzonspor, Ahmetspor karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayırdı. Ahmetspor, Trabzonspor maçının ardından Yirasol, David Bates ve Umut Meraş'ın sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi. Kas yaralanması tespit edilen sorun yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Yapılan tetkiklerde Bates'te de ödem ve zorlanma, Meraş'ta ise gerginlik tespit edildiği paylaşıldı. Urfa'nın Siverek ilçesinde Siverek-Diyarbakır Karayolu'nun 30. kilometresinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Araç sürücüsünün kendi imkanlarıyla müdahale ettiği yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Mersin Tartus'ta sulama kanalına düşen 9 yaşındaki Mazin Halaf boğularak yaşamını yitirdi. Kardeşi 6 yaşındaki YH ise yurttaşlar tarafından sudan çıkarıldı. Yoğun bakımda tedavi gören çocuğun hayati tehlikesi sürüyor. ABD, İran'ın güneyinde bulunan Sirik kenti yakınlarında bir düğün yerini bombaladı. Saldırıda biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, hava yolu şirketlerine Rusya'nın hava sahasının artık güvenli olmadığı uyarısını yaparak Rusya'nın hava sahası fiilen kapanacak iddiasında bulundu. Şam hükümet güçlerine bağlı 300 kişilik bir güç Heseke'ye geçti. Valilik ve devlet kurumlarının güvenliğini sağlayacağı iddia edilen bu birlikler Heseke'ye geçerken tekbirlerle sloganlar atması Kürtler tarafından endişeyle karşılandı. Haseke Vali Yardımcısı Ahmet Hilali, kente giren Suriye hükümet güçlerinin Kamışlo ve Derik dahil olmak üzere tüm Haseke vilayetine yayılacağını açıkladı. İran devrim muhafızları ABD'nin İran'daki saldırılarını misilleme olarak İran Erbil kentindeki ABD üslerine füze ve İHA'larla saldırı düzenlediğini açıkladı. İran, bazı tesis ve ekipmanların imha edildiğini öne sürdü. İran Bahreyn'de de ABD üslerine drone saldırıları düzenledi. Saldırılar sonrası büyük duman bulutları oluştu. Süleymaniye'nin Şarbajer ilçesine bağlı Zale Ovası'nda kavun festivali düzenlendi. Festival sayesinde Kürdistan bölgesinde yetişen birçok kavun türünün tanıtılması için imkan sağlandı. Nepal'de buzul çökmesinin tetiklediği sel ve heyelanların ardından bilanço ağırlaşıyor. 1114 kişinin hayatını kaybettiği felakette 3916 kişi hala kayıp. Arama kurtarma ekipleri enkaz ve çamur altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor. Bazı bölgelerindeki hava sıcaklıkları şöyle:
Diyarbakır 37 derece, Elazığ 33 derece, Mardin 34 derece, Van 26 derece, Urfa 37 derece, Muş 31 derece, Şırnak 33 derece, Batman 37 derece, Hakkari 29 derece, Bitlis 27 derece, Siirt 35 derece, Adıyaman 37 derece. Döviz kurları: Dolar 48.30, Euro 55.97, Altın 6678 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Veng.

kar yağıyor, kar yağıyor, kar yağıyor bir yandan. Kar yağıyor, kar yağıyor, kar yağıyor bir yandan. Savrulur Karaca'da, savrulur Sozan.

0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Dicle kentte çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Reklamları dinlediniz.

0: televizyon.
1: Nothing was working out, and I wanted to get the hell out of there.
2: You're applying to be an expendable?
3: You read through the paperwork?
1: Yeah. I should have read through it.
4: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın HBO Max gösterimlerinden bir tanesi Mickey 17. Mickey 17, Bong Joon-ho tarafından yazılan ve yönetilen bilim kurgu filmi HBO Max kataloğuna 6 Ağustos tarihinde katıldı. Mickey romanının Edward Ashton tarafından uyarlanmasıyla çekilen yapım Robert Pattinson, Naomi Ashkin ve Steven Yeun'un bir araya getiriyor. Parasite başarısından sonra Bong Joon-ho, Parasite'la insanlıktan çıkarmaya, güç ilişkilerine ve sınıf mücadelesine dair incelemelerini sürdürüyor. Güney Koreli yönetmen bu kez Hicrin'i uzay kolonizasyonu görevine taşıyor. Burada ölümünden sonra düzenli olarak yeniden basılan, feda edilebilir bir çalışan konuşturuluyor. Film uzayın en tehlikeli görevlerini üstlenen Mickey Barnes adlı bir yedek askerini takip ediyor. Öldüğünde bedeni yeniden üretilir ve anıları kendisinin yeni bir versiyonuna aktarılır. Ancak bu görevden sağ kurtulduktan sonra Mickey gemiye geri döner ve Halefi Mickey 18'in çoktan yaratıldığını öğrenir. İki Mickey'nin bir arada var olması görev kurallarını ihlal eder ve iki adamı doğrudan bir tehditle yüz yüze bırakır. Bu durum üzerinden film, kimliği bir insan yaşamına verilen değeri ve işçinin tamamen değiştirilebilir görüldüğü bir sistemin sonuçlarını mercek altına alır. Film HBO Max'te. İyi seyirler.
1: My great gift to mankind. Are you afraid to die? This time I wasn't.
5: Cinevizyon.
6: Radyo Wave.

0: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 21 20.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
3: Radyo Wing. Radyo Wing.

0: On Earth, nothing was working out, and I wanted to get the hell out of there.
1: You're planning to be an expendable?
2: You read through the paperwork.
0: Yeah. I should have read through it.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın HBO Max gösterimlerinden bir tanesi Mickey 17. Mickey 17, Bong Joon-ho tarafından yazılan ve yönetilen bilim kurgu filmi HBO Max kataloğuna 6 Ağustos tarihinde katıldı. Mickey romanının Edward Ashton tarafından uyarlanmasıyla çekilen yapım Robert Pattinson, Naomi Ashkin ve Steven Yeun'un bir araya getiriyor. Parasite başarısından sonra Bong Joon-ho, Parasite'le insanlıktan çıkarmaya, güç ilişkilerine ve sınıf mücadelesine dair incelemelerini sürdürüyor. Güney Koreli yönetmen bu kez Hicrin'i uzay kolonizasyonu görevine taşıyor. Burada ölümünden sonra düzenli olarak yeniden basılan, feda edilebilir bir çalışan konuşturuluyor. Film uzayın en tehlikeli görevlerini üstlenen Mickey Barnes adlı bir yedek askerini takip ediyor. Öldüğünde bedeni yeniden üretilir ve anıları kendisinin yeni bir versiyonuna aktarılır. Ancak bu görevden sağ kurtulduktan sonra Mickey gemiye geri döner ve halefi Mickey 18'in çoktan yaratıldığını öğrenir. İki Mickey'nin bir arada var olması görev kurallarını ihlal eder ve iki adamı doğrudan bir tehditle yüz yüze bırakır. Bu durum üzerinden film, kimliği bir insan yaşamına verilen değeri ve işçinin tamamen değiştirilebilir görüldüğü bir sistemin sonuçlarını mercek altına alır. Film HBO Max'te. İyi seyirler.
0: My great gift to mankind. Are you afraid to die? This time I wasn't.
4: Cinevizyon.
5: Gostari de Lali. Che de beno, cucciande beno. Sucande, yanzi parcande. Arabande, hemzi bazarande. Ciao beno, guabibo. Bizuane ho kalibike, bizuane ho evnam bevine. Bizuane ho benose, bizuane ho buane. Zuane ma, herçie ma.
6: Erenese, enese, enese.

0: Jinavenda Nûçeyan dembaş. Serokkomar Erdoğan, didaxuyaniya xwe ya derbare ihtimala tevlîbûna Tirkiye ya ji bo rêxistina hevkariya Şengayê de got, di serdama pêş de mümkün e ku em têkiliyên xwe yên bi rêxistina hevkariya Şengayê re bigihînin astên bilindtir. Perspektîfa endemtiya Tirkiye di rêxistinê de nayê wê wateyê ku em ji blokeke veqetin an jî pişta xwe bidin rojava. Armanca me ew e ku em bi vîzyonek bandora xwe zêde bikin. Jiber zêde bûna alozî û metirsiyên evlehiyê li rojalata navîn, THY, AJET û Pegasus geştên xwe yên ji bo Îrak û Herêma Kurdistanê bi awayeke demkî rawestandin. Betalkirina geştên esmanî li balafirgehên Hewler û Süleymaniyê ji bo gelek rêwiyan nerazî bûn çêkiriye û şirketan hindaxuyaniyek fermî eşkere nekirine. Şaredere Berê yê bajarê mezin ê Enqereyê Melih Gökçek di çerçeveya rêpirsîna ku ji aliyê serdozgeriya komere ya Enqereyê ve hatiye destpêkirin de roja înê çarê îlonê ji bo îfadeyê hatiye gazîkirin. Hatiye îdiakirin ku li girtîgeha tîpase ya Antalyayê ji ber ku li dijî presûdûre navnîşana rawestayî nerazîbûn nîşandane gardiyanan êriş li girtiyan kirine. Parêzerên komeleya hukuknasên hemdem diyarkirin ku sê girtî birîndar bûne û hat îdiakirin ku di Parsiyên Mehmet Şimşek şikestine û bi qasî du hefteyan di wê rewşê demaye. Amed Spor de roja yekşemê 6 îlonê saet 5 êvarê ji bo maça hefteya çaran a Süper Ligê biçe Kasımpaşayê. Ji ber guhertinên di pergala firotina biletên Kasımpaşayê de biletên maçê de li şûna Paso Ligê bireya biletine al werin firotin. Alîgirên Amed Sporê divê ji bo kirîna biletên 5 mêvan li biletine al qeyd bibin. Li Stamboli jina binavê Nîsanûr Oğul ji qata çardemîn a rezidanseke bi awayeke guman ketxore û jiyana xwe ji dest da. Derbarê bûyerê de lêpirsîn hate destpêkirin. Li navçeya Peyas a Amedê bi armanca çareserkirina pisikrêkên civakî meclisa çilan tê ava kirin. Dê di vê meclîsê de pisikrêkên civakê werin çareserkirin. Şaredariya bajarê mezin a Amedê kursên Kurmancî, Kırmançkî, Soranî, Ermenkî û Süryankî dide destpêkirin. Serledanên kursan de heta 14 îlonê bidomin. Alîgirên Trabzonsporê ku ji bo maça Amedsporê hatibûn Amedê, dirê de kesek di otobûsê de hekaret bi kurdan kiribû û gotibû kurdê herî baş yê miriye. Li dijî vê gelek kes di medyaya dijital de bertek nîşandan kesê ku provokatoriyê û nîjanperestiyê kiribû hate binçav kirin. Rêberê Kurdîgehê Mehdî Gerçekli Balkuşan Serpêvajoya Aştî û Civaka Demokratîk û dazanî ku divê dewlet mafên bingehîn ên Kurdan nas bike û zirarên rabirdiyê bêne telafî kirin, her wiha dest nîşan kir ku daxwaza wan a herî bingehîn bi awayeke fermî naskirina zimanê Kurdiye. Li Nîvgirava Sîna ya Misrê di qezayeke otobûsê de 16 kes mirin û 28 kes jî birîndar bûn. Qeza li ser rêya navbera Dahab û Nüveybayê qewimî ku ji navendên girîng ên turîzmê yên Misrê ye. Meclisa Gel a Şengalê bertek nîşanî civîna ku li Bexdayê bêyî nûnerên Şengalê pêk hat da û xwest ku biryarên derbarê pêşeroja herêmê de bi beşdariya civaka êzîdî werin dayîn. Meclîsê her wiha daxwaz kir ku hukûmeta Îraqê hêzên parastinê û asayişa êzîdxanê bi fermî nas bike. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe bimînin xweşiyê de.
1: Reklamlar. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
1: Reklamları dinlediniz.
2: No, Wenge Schmaltz.

Beng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Silivri açıklarında Al Su tankeriyle çarpıştıktan sonra battığı değerlendirilen Tuğberk İmamoğlu isimli gemide tamamı Türk 10 kişinin bulunduğunu belirterek maalesef şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadı. Denizden ve havadan arama kurtarma çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adli yıl açılış töreninde çerçeve yasanın çıkmasıyla devam eden sürece dair yaptığı konuşmada, bu hassas süreci istismar etmeye çalışan girişimlere karşı sizlerin de dikkatli olmasını arzuluyorum dedi. Eski AKP MKYK üyesi Alaaddin Parlak, çözüm sürecinin yalnızca silahların bırakılması ve yasal düzenlemelerle sınırlı olmadığını belirterek toplumsal ve zihinsel dönüşüm çağrısı yaptı. Parlak, nefret, kin, ırkçılık ve ayrıştırıcı siyasi söylemlerin süreci tehdit ettiğini vurgularken, Eren Bülbül ve Ceylan Önkol örnekleri üzerinden farklı kesimlerin yaşadığı acıların ortak bir kayıp olarak ele alınması gerektiğini ifade etti. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ahmet Spor'un Trabzonspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından yaptığı açıklamada Ahmet Spor ismine tepki gösterdi. Kulübün adının Diyarbakır Spor olması gerektiğini savunan Destici, Ahmet Spor'un stadlardaki tutumunu da sert sözlerle eleştirdi. Ücretli Öğretmenler Dayanışma Derneği kadro ve emeklilik hakkı talebiyle MEB önünde açıklama yaptı. Bakanlık yetkilileriyle görüşme taleplerinin kabul edilmediğini belirten öğretmenler 6 Eylül'de Aksaray'dan Ankara'ya 3 günlük yürüyüş başlatacaklarını duyurdu. Hekim Birliği Sendikası Merkez Yönetim Kurulu daha önce kamuoyuna ve ilgili idari makamlara ilettikleri taleplere olumlu karşılık verilmediğini belirterek 3 günlük eylem kararı aldı. Sendika, 28, 29 ve 30 Eylül 2026 tarihlerinde sendikal eylem yapılacağını açıkladı. Köşe yazarı ve araştırmacı Faik Öcal'ın felsefe ve edebiyat dünyasının başucu eserlerini Özgürlük İzleyi'nde incelediği yeni kitabı 15 Felsefi Kitap, 15 Felsefi Roman, Jinda yayınlarından çıktı. Yeni bir Pokemon filmi beyaz perdeyle buluşmaya hazırlanıyor. 2026 yılında San Francisco'da gerçekleştirilen Pokemon Dünya Şampiyonası'nın kapanış töreninde duyurulan Pokemon Wild Card isimli yapımın 2027 yılında vizyona girmesi planlanıyor. Ahmet Spor'un Trabzonspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından taraftar otobüsünde Kürtleri hedef alan nefret söylemlerinde bulunan şahıs gözaltına alındı. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Trabzonspor taraftarlarını taşıyan otobüse yönelik taşlı saldırı ve ardından çıkan arbedede 2 kişinin yaralanmasına ilişkin soruşturmada 7 kişi gözaltına alındı. Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Akarsu Kırsal Mahallesi'nde 3 gündür yaşanan elektrik kesintisi mahalleli sakinlerinin tepkisine neden oldu. Elektrik kesintisinin devam etmesi üzerine mahalle sakinleri Nusaybin İpek Yolu Caddesi'nin Akarsu Kavşağı'nı trafiğe kapattı. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çalıştığı iş yerinde yüksekten düşerek ağır yaralanan 47 yaşındaki Kadir Kaya, kaldırıldığı hastanede 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Suriye Eğitim Bakanlığı'nın Kürtçenin okullarda haftada 3 ders saati okutulmasını öngören kararına tepkiler sürüyor. Kobani Üniversitesi akademisyenleriyle Kamışlı'da öğrenciler, öğretmenler ve aileler kararın değiştirilmesini ve Kürtçenin eğitim dili olarak kabul edilmesini istedi. Irak Federe Kürdistan Bölgesi Süleymaniye kentine bağlı Raper'in idaresinde aralarında hükümete bağlı kurumlarda görev yapan sorumlu ve çalışanların da bulunduğu 10 kadın güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'ın Eylül'deki Yahudi bayramları sırasında İsrail'e saldırabileceğini öne sürdü. Katz, ABD ile koordineli hazırlık yaptıklarını belirtirken İsrail ordusunun uçaklarının saldırıya hazır olduğunu söyledi. Rusya'da Google, Telegram ve Pinterest'te yasaklı içerikleri kaldırmadıkları gerekçesiyle toplam 22.8 milyon ruble para cezası kesildi. Telegram 11.4 milyon, Google 7.6 milyon, Pinterest ise 3.8 milyon ruble ödeyecek. Kırgızistan ile Pakistan ticari ilişkileri güçlendirmek ve bölgesel lojistik ağlarını genişletmek amacıyla transit ticaret alanında işbirliği anlaşması imzaladı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 10 yıl aradan sonra resmi temaslarda bulunmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ve Xi'nin başkent Kahire'de gerçekleştirdiği buluşmada Orta Doğu'daki çatışmalar gündeme geldi. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Suyun İzinde programı başlıyor.
2: Merhaba değerli dinleyenler, ben Arif Bulut. Veng Radyo ve Diski Genel Müdürlüğü'nün işbirliğiyle hazırlanan Suyun İzinde programına hoş geldiniz. Su varsa hayat var, umut var, gelecek var diyoruz. İşte bu yüzden Diyarbakır'da hayatın, umudun ve geleceğin lokomotifi olan Diski'nin kent için ne yaptığını her hafta burada sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Bu haftada Suyun İzinde programının konuğu Diski Su Tesisleri Dairesi Başkanı Özgür Hiles. Diyarbakır'ın içme suyunun kaynaktan çeşmeye uzanan yolculuğunu, ham suyun arıtma tesisinde geçtiği aşamaları, laboratuvar kontrollerini, su kaynaklarının korunmasını ve bu sürecin arkasındaki teknik emeği konuşacağız. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz Sayın Hiles.
3: Hoş bulduk. Merhaba sevgili Venk Radyo dinleyicileri. Ben Özgül Hilles, Su Tesisleri Daire Başkanı olarak sizlere bugün içme ve kullanma suyu olarak kullandığımız suyun yolculuğundan bahsedeceğim.
2: Dilerseniz şuradan başlayalım. Dinleyicilerimiz için Su Tesisleri Dairesi Başkanı olarak kente nasıl bir rol alıyorsunuz ve neye odaklanıyorsunuz?
3: Biz Su Tesisleri Daire Başkanı olarak kente içme ve kullanma suyu teminiyle sorumluyuz. Tabii ki bu içme ve kullanma suyu temininde belli aşamalardan geçmektedir. Bu aşamalarda hem ham suyun ilk kaynak noktası ve daha sonraki aşamalarda da bunların kontrolleri ve denetimlerini sağlamaktayız.
2: Peki kontrol, denetim söylediniz, kaynağı söylediniz. Şimdi biraz da kaynağa doğru gidelim. Diyarbakır'da çeşmeyi açtığımızda akan suyun kaynağı nereden başlıyor? Bu yolculuğu bize biraz anlatabilir misiniz?
3: Şehrimize içme suyu temin ettiğimiz iki tane su kaynağımız bulunmaktadır. Bunlardan ilki en eski su kaynaklarından olan Gözeli İçme Suyu Havzamızdır. Nostalji adıyla ve halk olarak bilinen Hamravat suyudur. Gözeli İçme Suyu Havzamız 2001 yılına kadar henüz Dicle Barajı'ndan su almıyorken ve şehrimizin nüfusu henüz bu kadar artmamışken en önde gelen su kaynaklarımızdan biriydi. Halen buradaki sondaj kuyuları aracılığıyla su alıp şehrimize kazandırmaya devam ediyoruz. Gözeli İçme Suyu Havzamız kent merkezinin ortalama %7 su ihtiyacını karşılamaktadır. İkinci ve hali hazırda en büyük su kaynağımız ise Dicle Baraj Gölü Havzamızdır. Maden Dibli çayların birleşim yerinde kurulmuştur. Baraj Gölü elektrik üretimi, sulama suyu, içme suyu temini amacıyla kullanılmaktadır. Diyarbakır İl Merkezi, Ergani ve Eğil ilçe merkezlerinin su temin edilmektedir. Dicle Baraj Gölü şehrimizin su ihtiyacının %93'ünü karşılamaktadır.
2: Gözeli Havzası'nın %7 oranında hala kentin su temininde kullanıldığından bahsettiniz. %93 ise Dicle Barajı'ndan suyu kente ulaştırdığınızı söylediniz. Şimdi şunu merak ediyoruz. Bu kadar büyük bir oranda kaynaktan aldığınız su musluğa gelene kadar hangi aşamalardan geçiyor?
3: Her iki su kaynağı için ayrı ayrı konuşmam gerekiyor. Gözeli İçme Suyu Havzası'ndan sondaj kuyuları ile çıkardığımız suyun kalitesi ulusal ve uluslararası standartlardaki değerlerde olduğundan herhangi bir işleme tabi tutmadan klorlama yapıp şehir merkezine kazandırmaktayız. İkinci su kaynağımız olan Dicle Baraj Gölü'ndeki baraj gölünün hemen yakındaki terfi istasyonumuzda bulunan pompalar aracılığıyla belli bir yüksekliğe terfi ettiriyoruz. Oradan da kendi cazibesiyle arıtma tesisimize ulaşmaktadır. İçme suyu arıtma tesisinde çeşitli aşamalardan geçirdikten sonra suyu ulusal ve uluslararası standarda uygun musluktan içilebilir bir hale getiriyoruz.
2: Peki arıtma tesisinin içinde bu su hangi adımlardan geçiyor? Sırasıyla bir buna değinebilir misiniz?
3: Arıtma tesisine gelen ham su belli bir belli proseslerden geçiyor. Bu proseslerin ilk aşama havalandırma ünitesi ve ön klorlama ünitesidir. Burada arıtma tesisine gelen ham suyun ilk temas ettiği nokta havalandırma ünitemizdir. Buradaki amaç suyun oksijen miktarını artırmak ve zenginleştirmektir oksijen tarafından. Suda bulunan demir ve mangan metalleri oksitlenerek suyun tat ve koku kalitesi artırılır. Ariyecen ön klorlama yapılarak yosunlaşma engellenir. Havalandırma ünitesinden sonra hızlı kaşı ve durultucu ünitemiz gelmektedir. Hızlı ve durultucu ünitemizde, kimya ünitemizde farklı kimyasallar kullanarak suya enjekte edilerek suda istenmeyen partikülleri çökelterek sudan uzaklaştırmak. Buradaki amaç da bundan dolayı. Durultucu ünitesinden sonra en son aşamız kum filtreleri dezenfeksiyon işlemidir. Durultucu ünitesinden kaçan az miktardaki partikül kum filtrelerinden tutularak süzülür. Süzme işleminin ardından bakteri ve diğer mikroorganizmaları bertaraf etmek amacıyla suya son bir klor verilerek dezenfeksiyon tamamlanır. Arıtılan su şehrin müftelif noktalarında içme suyu depolarına taşınır ve şebeke aracılığıyla musluklarımıza ulaşır. Arıtma tesisimizin günlük kapasitesi 3 metreküp bölü saniyedir. Yani ortalama günlük 255 bin metreküp su üretmekteyiz.
2: Anladım. Yani suyu kaynaktan alıyoruz. Kaynaktan pompa terfi istasyonu aracılığıyla içme suyu arıtma tesisine getiriyoruz. Burada işlebilir bir seviye getirilene kadar farklı aşamalardan işte suyun geçtiğini öğrendik. Peki kaynaktan gelen bu bulanık su nasıl berrak bir hale dönüşüyor? Nasıl içme suyuna, içme suyu seviyesine getiriliyor, işlebilir hale getiriliyor? Biraz da ondan bahsedelim isterseniz.
3: Asıl amacımız içme suyu arıtma tesisimize aldığımız ham suyun az önce de bahsettiğim aşamalardan geçirerek musluktan içilebilir, berrak, tat ve koku bakımından lezzetli bir su haline getirmektir. Bu doğrultuda suda bulanıklığa neden olan ve insan sağlığına zarar veren partiküllerin sudan uzaklaştırılması gerekmektedir. İçme suyu arıtma tesisimizde kimyasalları prosesin farklı aşamalarında kullanarak sudaki partiküller çökeltiliyor ve sudan uzaklaştırılıyor. Partiküller arındırıldıktan sonra içilebilir, berrak bir su haline geliyor.
2: Şimdi musluktan akan suyu içerken hani bize güven veren asıl şey nedir? İşte suyun su berraksa içilebilir mi? Ya da işte bir suyun içilebilir olması için hangi kriterler olması gerekiyor? Biraz da buna değinebilir misiniz?
3: Bir suyun içilebilir olabilmesi için Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği insani tüketim amaçlı sular hakkındaki yönetmelikte belirtilen parametreler aralığında olması gerekmektedir. Biz de kendi arıtma tesisimizde, kimya laboratuvarımızda tesise verdiğimiz her bir kimyasalın her gün günlük olarak rutin olarak analizleri yapılmaktadır. Ve ayrıyeten bakanlığın belirlediği kontrol izleme parametreleri doğrultusunda şehrin belli noktalarında her gün numuneler alınıp kontroller sağlanmaktadır.
2: Peki laboratuvarda su tam olarak neye göre inceleniyor? Mesela laboratuvarda neyi ölçüyorsunuz?
3: Suyun kaynaktan musluğa kadar olan yolculuğunun bir sistem halinde gerçekleştiğini şu ana kadar anlatmaya çalıştım. Ancak bunun arkasında bin bir zorluk, bin bir emek olduğunu da belirtmek isterim. Sistemin kesintisiz çalışabilmesi için çalışanların harcadığı ciddi bir emeğin yanında sistemi oluşturan her bir donanımın da çalışır halde olması gerekmektedir. Dolayısıyla sistemin her bir parçası çalışır halde tutmak için teknik personellerimizin kontrol ve bakım hizmetleri kesintisiz olarak sürmektedir. Tüm bu hizmeti işlevi 7/24 kesintisiz olarak sürdürmesi için verilen her emek bahsettiğim bu güveni oluşturmaktadır.
2: Anladım. Yani tesiste 24 saat kesintisiz bir kontrol sisteminiz var ve bunu işletiyorsunuz. Peki bu nasıl işliyor? Bu süreç nasıl işliyor?
3: Tesisimiz 7/24 çalışmasını sağlayacak şekilde gerekli tüm planlamalar yapılmaktadır. Bu doğrultuda proses aşamasında oluşan her bir ünitenin çalışır

0: ve belli periyotlar doğrultusunda su kaynağından direkt su kaynağının olduğu noktadan belli aralıklarla kesintisiz olarak numuneler alınmakta ve analizler yapılıp kontroller sağlanmaktadır. Tesis içindeki arıtma süreçlerinin alınan su numunelerinin analizleri her bir sapma tespit ettiğimizde proseste kullandığımız kimyasalların dozaj hesaplamaları anda yenileniyor ve tekrardan su kalitesi düşmeden engelliyoruz.
1: Diyelim ki suda bir sorun tespit edildiğinde abonelere, yani buradaki halka bunu nasıl ve ne kadar hızlı bir şekilde aktarıyorsunuz? Yani buradaki halk bundan nasıl haberdar oluyor?
0: Suda herhangi bir kesinti veya sorun yaşandığı zaman DİSKİ Genel Müdürlüğümüzün ve Büyükşehir Belediye'mizin sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşımıza kısa mesaj göndererek bilgilendirme yapılmaktadır. Bu şekilde halkı bilgilendiriyoruz.
1: Bir de kaynatma meselesi var. Yani bir kaynatma uyarısı hangi durumda veriliyor?
0: Kaynatma uyarısı aslında suyun içerisindeki mikroorganizmaları kaynatma yoluyla bertaraf etmektir amaç, kaynatma yolu. Ama biz arıtma tesisimiz aşamalarını anlatırken hem ön klorlama hem son klorlama yaparak sudaki mikroorganizmaların bertaraf ettiğimizi anlatmıştık ve bunun kontrolleri her gün rutin olarak kentin belli noktalarında biz ve halk sağlığı tarafından kontroller sağlanmakta ve analizler yapılmaktadır. Ama ayrıyeten kentin belli müftelif noktalarında ve kırsal kesimlerde sondaj sularını içme suyu olarak kullanan vatandaşlarımız bulunmaktadır. Tabii ki bu sondaj suyları kimyasal açıdan herhangi bir sakınca olmadığı takdirde kaynatarak içilebilir diyebiliriz. Ama bunun altını çizmek istiyorum. Öncelikle mevcut olan sondaj suyundaki suyun akredite bir laboratuvarda insani tüketim amaçlı sular yönetmeliği hakkındaki parametreler değeri arasındaysa sadece dezenfeksiyon amacıyla kaynatma işlemi yapabilirler.
1: Peki uyarı dedik, kaynatma dedik. Bir de sürekli kurum olarak da halkla iletişim halindesiniz. Ben şunu merak ediyorum. İnsanlar kentteki içme suyuyla ilgili en çok hangi soruları size yöneltiyor ya da hangi sorularla karşılaşıyorsunuz?
0: Vatandaşlarımızın en çok merak ettiği konulardan biri de suyumuzun kalitesi, içilebilir ve güvenliğidir. Her gün DİSKİ Genel Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kentin farklı noktalarından su numuneleri alınarak akredite laboratuvarlarda analiz yapılmaktadır. Suyumuzun kalitesi, insani tüketim amaçlı sular hakkında yönetmelikte belirtilen standart değerleri arasında olduğundan
1: Burada araya girmek istiyorum. Bu değeri bir açabilir misiniz?
0: Şimdi içme ve kullanma suyunda açıkçası 99 tane parametre var. Bu parametrelerin her biri için farklı minimum ve maksimum değerler vardır. Örnek veriyorum pH, iletkenlik, demir, mangan, ağır metaller, pestisitler, uçucu organik maddeler. Bunlar için bütün maksimum ve minimum değerler farklıdır. Bunu da Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği parametreler doğrultusundadır. Ve ayrıyeten de DİSKİ Genel Müdürlüğü'nün web sayfamızda günlük olarak analizlerimiz düzenli olarak yayınlanmakta ve halkımız bu sonuçları web sitemizden üzerinden de takip edebilir.
1: Peki suyu kaynaktan aldık, arıttık, şebekeye ulaştırıyoruz, çeşitli aşamalardan geçiyor. Bu aşamalarla birlikte suyu daha bilinçli kullanmak için siz ne öneriyorsunuz ya da bu konuda neler söylemek istiyorsunuz? Çünkü bilinç de aslında bu aşamaların önemli noktasında yer alıyor.
0: Biz kurum olarak suyu kaynağından taşıyıp gerekli arıtma aşamalarından geçerek halkımızın kullanmaya sunmakla kalmıyor. Su kaynaklarımızı korumak için her türlü idari teknik önlemi alıyor ve almaya da devam ediyoruz. Bunun yanında bin bir emek, zorlukla halkımızın kullanımına sunduğumuz suyu korumak, vatandaşlarımızın da kaynağı koruma sağlayarak hem de su ihtiyacı bilinçli tüketerek bizlere yardımcı olması gerekmektedir. Özellikle Barajı Gölü'nün kendisi ve çevresini kirletmemek,

0: kirletenleri ise uyarmak büyük önem taşımaktadır. Burada kirliliği sadece suya atılan atıklardan ibaret değil, baraj gölünün çevresinde herhangi bir noktada bırakılan organik veya inorganik atıklar zamanla, yağmurla, topraktan süzülerek su kaynağımıza karıştığı ya da rüzgarla doğrudan suya ulaştığını anlatmak istiyorum. Bu açıdan piknik alanları, sosyal faaliyetler baraj gölü havzasından uzak gerçekleştirilmesinden rica ediyoruz.
1: Yani şurada ara girmek istiyorum. Dicle Barajı etrafında diyelim ki 100 metre, 200 metre ya da 1 kilometre ötede bırakılan bir atık, bir çöp daha sonra rüzgarla, yağmurla baraj gölüne çekilebilir ve buradan sisteminize dahil olabilir. Bu da arıtma sürecini güçlendiriyor ve aynı zamanda daha çok işlem uygulamanıza mı neden oluyor? Biraz da bunu açabilir misiniz?
0: Evet, şimdi bizim içme suyu Dicle Baraj Gölü havzamızda oradaki toprak yapımız aslında çok geçimli bir toprak yapısına sahibiz. Bu bizim için bir dezavantaj. Özellikle orada oluşan kirlilik zamanla dediğim gibi yağmurla veya işte rüzgarla su kaynağına ulaşmaktadır. Bu da bizdeki arıtma tesisimizdeki kirlilik yükünü artırmaktadır. Kirlilik yükü arttığı zaman da bizim kullandığımız hem arıtma yükümüz, kullandığımız kimyasallar ve proses aşamalarımızı zorlamaktadır.
1: Bir de şunu merak ediyorum. Yani bir dönem kent susuzluğu yaşadı. Bunu biz de yaşadık. Şu an kaynaklarda, depolarda işte aldığımız arıtma tesisindeki kapasiteye baktığımızda, Dicle Barajı'ndaki kapasiteye baktığımızda dolulukla ilgili bir problem olmadığını görüyoruz. Zaman zaman bu DİSKİ tarafından da açıklanıyor. Ama bunun ötesinde bir arıtma kapasitesi de var. Demin bahsettiğiniz 253 metreküp.
0: 255 bin metreküp.
1: Bir arıtma kapasitesi var. Şimdi ikinci bir arıtma tesisi daha kuruluyor ve bu arıtma kapasitesi artırılacak. Yani suyun çok olması aslında bizim arıtma kapasitemizi artırmıyor. Sonuçta net bir kapasite ortada. Şimdi tüm bu parametrelerin yanında bir de iklim değişikliği var. İklim değişikliği tartışılıyor, su kaynaklarının azalması tartışılıyor ama bir yandan da demin bahsettiğim gibi ikinci bir arıtma tesisi gibi ve ek önlemlerle bu suyu yönetmeye çalışıyorsunuz. İklim değişikliği ve bu su yönetiminin su yönetiminizi zorlaştıran yani depodaki suları, tuttuğunuz suları, arıttığınız suların yönetimini etkiliyor mu, etkilemiyor mu? Biraz da bu süreçte eğer kaygılarınız ya da işte değerlendirmeleriniz varsa onu da almak istiyorum.
0: Bizim mevcut şu an hali hazırda 3 metreküp bölü saniye arıtma tesisimiz bulunmaktadır. İkinci bir arıtma tesisinin yapım aşamasındayız. Onun da kapasitesi 3 metreküp bölü saniyedir. Toplam kapasitemiz 6 metreküp bölü saniye ulaşacaktır. Ama bu suyumuzu bilinçli kullanmamızı engellememelidir. Suyumuzu tasarruflu ve gelecek nesillere içilebilir güvenli sular bırakmalıyız. Kısmen geleneksel yöntemler, kısmen de teknoloji kullanarak bunları başarabiliriz. Örneğin duş alırken suyu kesintisiz akıtmak yerine suyu bir kovada biriktirip kullanmak veya bulaşıkları elde yıkamak yerine bulaşık makinesinde yıkamak su tüketimini ciddi oranda azaltacaktır. Suyu her kullandığımızda su kaynağımızın sınırsız olmadığını zihnimize kazımalı ve bilinçli birer tüketici olmalıyız.
1: Peki programımızın sonuna doğru geliyoruz. Ek olarak size sormak istiyorum. Program boyunca dile getiremediğiniz ya da şu an dile getirmek istediğiniz değerlendirmeleriniz varsa onu almak istiyorum ve ardından da programımızı kapatacağız.
0: Şurada sadece şunu söylemek istiyorum. suyumuzu koruyalım, suyumuza sahip çıkalım. Gelecek nesillere temiz, içilebilir, güvenli bir su bırakalım.
1: Peki, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz Sayın Niles. Evet, bugün Suyun İzinde programında musluğumuzdan akan suyun yolculuğunu takip ettik. Suyun kaynağından alınmasından arıtma tesisine, burada geçtiği aşamalardan laboratuvar kontrollerine, depolardan şehir şebekesine kadar uzanan bir süreci konuştuk. Aslında musluğu açtığımızda gördüğümüz suyun arkasında arıtma tesisleri, laboratuvarlar, teknik ekipler, bakım çalışmaları ve büyük bir emek var. Ama bu yolculuk sadece suyu arıtmakla da bitmiyor. Suyun kaynağını korumak ve onu günlük hayatımızda dikkatli kullanmak da bu sürecin bir parçası. Çünkü su sadece bugün değil, geleceğin de meselesi. Bir sonraki Suyun İzinde programında suyun başka bir yönünü konuşmak üzere Veng Radyo'dan hepinize sağlıklı, güzel günler diliyorum. Hoşça kalın.
2: Suyun İzinde programı sona erdi.
3: Bu bir yeniden iletim.
4: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yatmakta olan Cüneyt Tüşer adlı hasta için acilen AB RH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan verebilecek duyarlı vatandaşlarımızın 0501 368 47 48 numaralı telefon ile iletişime geçmeleri önemlidir.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121. Dicle kente çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 2120.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
0: Radyo Wing. Radyo Wing.

Radio Wenk. Radio Wenk. Ne güzel.

Eng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Silivri açıklarında al su tankeriyle çarpıştıktan sonra battığı değerlendirilen Tuğberk İmamoğlu isimli gemide tamamı Türk 10 kişinin bulunduğunu belirterek maalesef şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadı. Denizden ve havadan arama kurtarma çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adli yıl açılış töreninde çerçeve yasanın çıkmasıyla devam eden sürece dair yaptığı konuşmada, bu hassas süreci istismar etmeye çalışan girişimlere karşı sizlerin de dikkatli olmasını arzuluyorum dedi. Eski AKP MKYK üyesi Alaaddin Parlak, çözüm sürecinin yalnızca silahların bırakılması ve yasal düzenlemelerle sınırlı olmadığını belirterek toplumsal ve zihinsel dönüşüm çağrısı yaptı. Parlak, nefret, kin, ırkçılık ve ayrıştırıcı siyasi söylemlerin süreci tehdit ettiğini vurgularken, Eren Bülbül ve Ceylan Önkol örnekleri üzerinden farklı kesimlerin yaşadığı acıların ortak bir kayıp olarak ele alınması gerektiğini ifade etti. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ahmet Spor'un Trabzonspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından yaptığı açıklamada Ahmet Spor ismine tepki gösterdi. Kulübün adının Diyarbakır Spor olması gerektiğini savunan Destici, Ahmet Spor'un stadlardaki tutumunu da sert sözlerle eleştirdi. Ücretli Öğretmenler Dayanışma Derneği kadro ve emeklilik hakkı talebiyle MEB önünde açıklama yaptı. Bakanlık yetkilileriyle görüşme taleplerinin kabul edilmediğini belirten öğretmenler 6 Eylül'de Aksaray'dan Ankara'ya 3 günlük yürüyüş başlatacaklarını duyurdu. Hekim Birliği Sendikası Merkez Yönetim Kurulu daha önce kamuoyuna ve ilgili idari makamlara ilettikleri taleplere olumlu karşılık verilmediğini belirterek 3 günlük eylem kararı aldı. Sendika, 28, 29 ve 30 Eylül 2026 tarihlerinde sendikal eylem yapılacağını açıkladı. Köşe yazarı ve araştırmacı Faik Öcal'ın felsefe ve edebiyat dünyasının başucu eserlerini Özgürlük İzleyinde incelediği yeni kitabı 15 Felsefi Kitap, 15 Felsefi Roman, Jinda yayınlarından çıktı. Yeni bir Pokemon filmi beyaz perdeyle buluşmaya hazırlanıyor. 2026 yılında San Francisco'da gerçekleştirilen Pokemon Dünya Şampiyonası'nın kapanış töreninde duyurulan Pokemon Wild Card isimli yapımın 2027 yılında vizyona girmesi planlanıyor. Ahmet Spor'un Trabzonspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından taraftar otobüsünde Kürtleri hedef alan nefret söylemlerinde bulunan şahıs gözaltına alındı. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Trabzonspor taraftarlarını taşıyan otobüse yönelik taşlı saldırı ve ardından çıkan arbedede 2 kişinin yaralanmasına ilişkin soruşturmada 7 kişi gözaltına alındı. Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Akarsu Kırsal Mahallesi'nde 3 gündür yaşanan elektrik kesintisi mahalleli sakinlerinin tepkisine neden oldu. Elektrik kesintisinin devam etmesi üzerine mahalle sakinleri Nusaybin İpek Yolu Caddesi'nin Akarsu Kavşağı'nı trafiğe kapattı. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çalıştığı iş yerinde yüksekten düşerek ağır yaralanan 47 yaşındaki Kadir Kaya, kaldırıldığı hastanede 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Suriye Eğitim Bakanlığı'nın Kürtçenin okullarda haftada 3 ders saati okutulmasını öngören kararına tepkiler sürüyor. Kobani Üniversitesi akademisyenleriyle Kamışlo'da öğrenciler, öğretmenler ve aileler kararın değiştirilmesini ve Kürtçenin eğitim dili olarak kabul edilmesini istedi. Irak Federe Kürdistan Bölgesi Süleymaniye kentine bağlı Raper'in idaresinde aralarında hükümete bağlı kurumlarda görev yapan sorumlu ve çalışanların da bulunduğu 10 kadın güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'ın Eylül'deki Yahudi bayramları sırasında İsrail'e saldırabileceğini öne sürdü. Katz, ABD ile koordineli hazırlık yaptıklarını belirtirken İsrail ordusunun uçaklarının saldırıya hazır olduğunu söyledi. Rusya'da Google, Telegram ve Pinterest'te yasaklı içerikleri kaldırmadıkları gerekçesiyle toplam 22.8 milyon ruble para cezası kesildi. Telegram 11.4 milyon, Google 7.6 milyon, Pinterest ise 3.8 milyon ruble ödeyecek. Kırgızistan ile Pakistan ticari ilişkileri güçlendirmek ve bölgesel lojistik ağlarını genişletmek amacıyla transit ticaret alanında işbirliği anlaşması imzaladı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 10 yıl aradan sonra resmi temaslarda bulunmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ve Xi'nin başkent Kahire'de gerçekleştirdiği buluşmada Orta Doğu'daki çatışmalar gündeme geldi. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

çama. Bakın ya beni la işaret edesler düşmedir dersim acilin düşmedersim acorin. Nadi şehirleri bize verir kamrun üstünü yeke kurmanca yeke acama yeke. Allah'ım sulası beni açımın ucam yandacıydı tırkemi diyeke. Ben de la ve çabı kirli abiz mi teyli çapır bireyce porkeşe ne akın dile. Gerdan da rajota kondere antavi chartilia bizim sarashka fois bi vermir antara derder vazlandı bir kemine bez ne havi dina varış gülya. Beşer xuda tawan dedi kim ramishani gilde ve leve şekerin yana ve ahmedi bi tarzı da hakimi. Şemle de arabi xalu xat dedi gerdan xab xab ge bir buhara le kerem kim gel ya van oldu no çıka varın. Mesir ve tarız tarız bağır rakot diye şemle xiyalu xama kin rıka vaydel. Vaydel vaydel vaydel. Vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vayd

gizivini de İstanbul'a şakuan Arabi sakinin kerim ben de kalkaz bir sektuamin hanım anızeli yadadı da beri mine mal akı kırakini ocağı akı korkini kilit akar izdere akı kız izdere akı hap kilit amur kiyya mine zeyne pırsi mugu Arabi gelo tüye azab iya be meri go kurru be bakto be bak ya Mekke.

0: mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Ted'in Sihirli Lambası. Cesur kaşif Ted, 2 yaşındaki kızı Ollie'nin doğumundan sonra aşırı korumacı bir babaya dönüşmüştür. Bu durum, uzun süredir ekibin bir parçası olan Mami'nin kendini dışlanmış ve değersiz hissetmesine neden olur. Her şey, Buckingham Sarayı'ndaki buldukları sihirli bir lambayla değişir. Mami, lambanın gücünü kullanarak zamanda geriye gitmeyi ve 1502 yılındaki Peru'daki efsanevi Paititi şehrine ulaşmayı diler. Ancak bu dilek, tarihin akışını değiştirme tehlikesi taşımaktadır. Bunun üzerine Ted, Sara ve arkadaşları Mami'yi durdurmak için geçmişe doğru nefes kesen bir maceraya atılır. Yolculukları onları Peru'dan Antik Yunanistan'a, Atlantik Okyanusu'nun ötesine ve sonunda Orta Doğu'nun gizemli topraklarına kadar götürür. Burada Ali Baba ve Kırk Haramiler efsanesinin ünlü mağarası da onları beklemektedir. Zamanla yarışan ekip hem tarihi korumaya hem de dostluklarını yeniden güçlendirmeye çalışırken dünyanın farklı dönemlerinde unutulmaz maceralar yaşar.
1: Yok olayım. Kim sürüyor?
2: Yok bir şey. İyiyim ben.
0: Aile, animasyon ve komedi türündeki filmin yönetmenliğini Enrique Gatto yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Michael Jenner, Luis Posada var. İyi seyirler.
3: Yaşa. Oldu. İşe yaradı. Zamanda seyahat ettik.
4: Orada durun bakalım.
3: Çok tehlikeli bir çağ.
5: İnsan saldırganlaşıyor. Kaçış modu devrede. Acıyla bağırma modu devrede.
6: Sinevizyon.
7: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yatmakta olan Cüneyt Tüşer adlı hasta için acilen ABRH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan verebilecek duyarlı vatandaşlarımızın 0501 368 47 48 numaralı telefon ile iletişime geçmeleri önemli rica olunur.
8: Reklamlar.
9: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumikids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumikids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
10: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
11: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
12: AdBlue, partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Egzoz adres: Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi, Diyarbakır. İletişim: 0530 735 3921.
13: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği

0: herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21
1: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yatmakta olan Cüneyt Tüşer adlı hasta için acilen AB RH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan verebilecek duyarlı vatandaşlarımızın 0501 368 47 48 numaralı telefon ile iletişime geçmeleri önemli rica olunur.

0: Reklamlar. AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exos. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exos adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
6: No, Veng, Venge Şimao.

Beşikler vermişim Nuh'a. Salıncaklar, hamaklar. Havva anan dünkü çocuk sayılır. Anadolu'yum ben. Tanıyor musun? Utanırım. Utanırım fıkaralıktan. Ele güne karşı çıplak. Üşür fidelerim. Harmanım kesat. Kardeşliğin, çalışmanın, beraberliğin, atom güllerinin katmer açtığı, şairlerin, bilginlerin dünyalarında kalmışım bir başıma, bir başıma ve uzak.

Bir mısra daha söylesek, sanki her şey düzelecek. İki adım daha atmıyoruz, bizi tutuyorlar. Böylece bizi bir kere daha tutup kurşuna diziyorlar. Zaten bizi her gün, sabahtan akşama kadar kurşuna diziyorlar, bütün kara parçalarında.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yatmakta olan Cüneyt Tüşer adlı hasta için acilen ABRH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan verebilecek duyarlı vatandaşlarımızın 0501 368 47 48 numaralı telefon ile iletişime geçmeleri önemli rica olunur.

Kür he kür emre vahada nas varum. Ça gule mavizde rahat dinleşke kenadır ve gebiye den arab daru alba bi hesabın yadır.

0: ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Oto Egzoz. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Oto Egzoz adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
4: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: Radyo Wing. Radyo Wing.

Evini buçya şerme yaptırsa gelek fahmet.

0: Güzel günler göreceğiz. Karanlığın ardından güneşli günlere.
1: Almanya'da Yelkovan 12'ye vurdun mu? O an herkes enişten çekermiş.
2: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Dışarıdakiler, Bir Zamanlar Almanya'da. Zonguldak'tan daha iyi bir gelecek umuduyla Almanya'ya giden genç Fırat, bu yolculuğun yalnızca çalışıp para kazanma mücadelesinden ibaret olmadığını kısa sürede keşfeder. Yeni bir ülkeye uyum sağlamaya çalışırken kurduğu dostluklar, yaşadığı ilk aşklar, rekabetler ve unutulmaz anılar onun hayata bakışını kökten değiştirmeye başlar. Rıfat ve arkadaşları yabancı bir ülkede kendi ayakları üzerinde durmaya, hayallerini gerçekleştirmeye ve kendilerine yeni bir yaşam kurmaya çalışırken hem kültürel farklılıklarla hem de gurbetin getirdiği zorluklarla mücadele eder. Ancak gençlik hayallerinin peşinden koşarken karşılarına çıkan beklenmedik bir sınav dostluklarını, umutlarını ve gelecek planlarını derinden sarsar.
3: Bilgi milleti bana kardeş.
4: Al benden de o kadar.
3: Madene hoş geldin.
4: Hoş bulduk Süleyman abi.
3: Oğlum artık bana baba demeyi öğren ya. Kız 2 ay sonra burada.
5: Yolculuk kesileşti.
6: İyi demiştin ya.
2: Aile ve dram türündeki filmin yönetmenliğini Ahmet Küçükkayalı yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Mert Kılıç, Nevin Alp ve Bengüsü Baykal var. İyi seyirler.
0: Kömür demek ekmek demektir. Rızık demektir. Bilirim. Babam bizi o ekmek sayesinde bugünlere getirdi.
7: Sinevizyon.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.

0: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Wave.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.

0: tanıtıcı reklam.
1: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
0: Tanıtıcı reklam.

0: tanıtıcı reklam.
1: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
0: Tanıtıcı reklam.
2: No, Weng Schmo.

Çocukluğum şıraklıkta geçti, kirpas içinde. Gençliğim korsan yürüyüşlerde, eylemlerde. Hapse erken düştüm, çokla erken tanıştım. Küçük voltalardan bıktım, usandım. Şimdi uçsuz bucaksız ovalarda, adımlarımı saymadan, geriye dönüp bakmadan, usanmadan, bıkmadan, deli taylar gibi koşmak istiyorum. Ve görüyorsun ki aşkı beceremiyorum. Beni kendi halime bırak yavrucuğum. Ben yolumu nasıl olsa bulurum. Upuzun çayırlarda yalın ayak koşmak istiyorum. Saçlarım rüzgara konup, yüzüm dağlara dönük. Göğsümün çeperini ölümle sınayan esaret. Ve yüreğimi yararcasına, ve yüreğimi yararcasına zorlayan cesaret.

0: olsun.
1: Koşmak, egzozların, molozların, yağmaların kıyısından, onca insafsızlıkların, onca haksızlıkların, manzarasızlıkların, parasızlıkların, Allahsızlıkların kıyısından, kimseye ve hiçbir şeye değmeden ciğerlerimi yok edercesine koşmak istiyorum. Yerken içerken, meşk ile kendinden geçerken birileri, namlunun ucunu görünce sıvışırken birileri, biriler ölüp biriler rutuk atarken köşe yazılarında, kavga etmeden, bir daha tutuklanmadan ve küfür etmeden kafamı kırarcasına koşmak istiyorum. Avucunu son bir defa ağlamadan tutmak istiyorum. Gözlerim yüzüne küskün, sazım sevgine suskun. Saati ayrılığa kurmuşum, olmaz teslimiyet. Ziyan aklım senle bozmuşum, ziyan aklım senle bozmuşum. İçerim felaket.

0: Yarasın.
1: Radyo Veng. Radyo Veng.